Mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mimreni, mim

wechi no ewurade soma Joshua o ma Joshua o twesu kesiye ebre o twesu kesiye no oni aman ko koin wonyi odi won su kuni onyakopon di bibia hye na ase onyame nipa Isaac wechi no so ofre Abraham Abraham tu twesu kesiye o tesere so na ye na di nyina